bedene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim, kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.

Darya ile 7.05 şarkısı merhabalar Serdar ben. Sabah moduna açtık bile. Bugün de 7'den 10'a müzik dünyasının fenomenleriyle buradayız. Bad Angel, Anima, Lisa. Yeah.

0: Çok keyifli vokallerle ses getiren işbirliklerine devam ediyor. Onlardan bir tanesini Sofia Reyes eşliğinde birlikte dinledik. Final Minutes. Radyo Fenomen burası. Günaydın derslerden ben. Sabah modunda Rigard ve Ray dinleyelim mi? Birlikte Secrets az sonra radyonda olacak. Maksimum hit müzikte daha önce de bolsa Magnetic kaçırma. Reklam.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.
4: Maximum Hit Music.
5: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
4: Sabah Modu.

As My Husband da bu yılın en eğlenceli işlerinden bir tanesine imza atmıştır. Ray, onu Rigardi eşliğinde Secrets'le hatırladık. Keyifli sabahlar, Radyo Fenomen'desin. Sabah moduna Tame Impala ile devam ediyor şimdi Loser.

0: Birçok kişi belki de işte bu şarkıyla sıkı bir David Guetta hayranı oldu. 2000'lerin başına gitti ki onun dünya müzik sahnesine çıktığı albümlerden ve single'lardan bir tanesiydi bu. The World Is Mine. Burası Radyo Ferman Keyifli Sabahlar. Ben Serdar. Sabah modundasın. Sevda, Lisa ve Alibi. Birazdan dinliyoruz. Öncesinde ise Email Angel Bad Times'a radyonda olacak. Bizden ayrılma.
1: Reklam. 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya istikametinde akıcı, Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Haramidere, Florya, İncirli, Topkapı etkili. Aksi yönde Merter, Bahçelievler, Beylikdüzü, Büyükçekmece yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk Üsküdar hattı boyunca etkili. TEM'de Ataşehir, Kavacık yoğun seyretmekte. İyi yolculuklar dileriz.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen.
6: Maksimum hit müzik.
5: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
6: Sabah Modu.

Koçefesi'nden yeni haberlerim var. Sadece yeni şarkıları değil, eski parçaları da büyük ilgi görmeye devam ediyor. Ona iki yeni platin sertifika verildi. Birazdan detaylar sabah modunda. Şimdi ise Brian Mescal zamanı Fire in the Sand.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'yi temsil edecek. Sarı Kırmızılılar bugün saat 22'de Sporting'e konuk olacak. Fenerbahçe ise yarın 19.45'te Roma'yı ağırlayacak. Beşiktaş kulübü seçimli olan genel kurul kararı aldı. Genel kurul toplantısının 27 Eylül pazar günü yapılacağı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumundaysa 4 Ekim pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği aktarıldı. Trabzonspor Kulübü Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ayrılık sürecinin futbolcularla yaşadığı iddia edilen iletişim problemleriyle ilişkili olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. SEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Turnuvanın ilk maçı Türkiye saatiyle 19'da Bulgaristan'la Kuzey Makedonya arasında oynanacak. D grubunda yer alan milli takımımız yarın Almanya ile karşılaşacak.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli sabahlar, saatimiz 8. Radyo Fermen'de sabah modundasın. DATL'le devam ediyor şimdi. Take Me There.

eski şarkıları da büyük ilgi görmeye devam ediyor. Mesela Got to Love You ve Do You Remember şarkıları var, hatırlarsın. Onlar Birleşik Krallık'ta 600 bin satış rakamını aşmış ve böylece ona iki yeni platin sertifika verilmiş. Jean-Paul gerçekten de müzik dünyası için eğlenceli ve bizlerin de her zaman çalmaktan keyif aldığı bir isim. Sophia Reyes'e Dancer on Dangerous, sonrasında The Second Voice.

birkaç yıl öncesinden özellikle It Goes Like şarkısıyla hatırlıyorsundur. Ona Nijerya'dan Aerostar eşlik etti ki tabii o bölge dediğimizde Afrobeat, R&B gibi soundlar akla geliyor. Önemli işbirliklerinden bir tanesi oldu. Peki Gu adına Aerostar Woman buradaydı. Mutlu sabahlar. Radyo Ferme burası, Serdar ben. Sabah modunda Ricky Martin, Daddy Yankee, Drop It On Me. Birazdan dinleyeceğiz daha önce Kitch Creek, Blue Moon Garden, Shireen David, Good Gene burada, kaçırma.

0: Kilonuzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
8: İstersen Neon 1.
9: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
11: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

İki sorum var size. Bir hamburgere şu ana dek en fazla kaç para ödediniz? İkinci sorumsa kaç para öderdiniz? Yani mesela 5000 euro yaklaşık 275 bin TL öder miydiniz? Nasıl bir hamburger olmalı ki bu kadar esin değil mi şimdi? Hollanda'da bir restoran şefi var. Guinness Rekorlar kitabına girmiş özel bir hamburger üretiyor. Şimdi içinde neler var diye şöyle bir baktım. Japonya'dan getirilen birinci sınıf bir sığır eti kullanıyor. Beluga hayvarı var. Nedir? Hiçbir fikrim yok. Sonrasına bakıyorum, nadir bulunan bir beyaz yer mantarı kullanmış. İberya jambonu kullanmış. Karnınızı acıktırıyorum biraz, farkındayım. Bir de soğan halkaları, özel bir şekilde marine edilmiş soğan halkalarını kullanıyor. Ama ek olarak da yenilebilir 24 ayar saf altın yapraklarıyla kaplanan bir ekmekten bahsediyoruz. Haliyle biraz pahalı tutan tarafı bu. Tabii 24 ayar ekmek, yani altın kaplı bir ekmek nasıl yenilebilir? O kısmında açıkçası pek

0: bir tanesi olmuştu. Onun dördüncü albümüydü. Dirty Blunt ve işte bu albümde öne çıkan parçalardan bir tanesi dinlediğimiz Insomnia'yı örnekleyen bir şarkı. Faithless'ın ikonik parçasını New Religion olarak yeniden seslendirdi. BB Rexha. Burası Radyo Feriben, keyifli sabahlar. Sabah modunda birazdan Majestic ve Bunny M'i Rasputin'le dinleyebilirsin. Onların öncesinde ise Alan Walker ve Eva Max Faith'le seni bekliyor, unutma.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi Göz.
8: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli, fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Güneşin Krallığı'nda mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Haramilere, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, aksiyonda Çağlayan, Haliç, Topkapı, Şirin Evler aralıklarla etkili. TEM'de Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi, Çağlayan, aksiyonda Bayrampaşa, İstoç etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Kozyatağı, TEM'de Ataşehir, Ümraniye yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

Bahçesi Kibariyem Rasputin'le buradaydı. Jonas Brothers hayranları için nostaljik bir geri dönüş turnesi haberi var. Birazdan paylaşıyorum sabah moduna. Bad Bunny ile devam. Nueva Yol.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus Flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus Flash'la. Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde Bonus Flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash'ta.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
11: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
12: Getir. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
14: Serkan!
15: Efendim abi?
14: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
15: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
16: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
17: Empara. En para bankanın güzeli.
1: Reklam.
18: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
19: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'yi temsil edecek. Sarı Kırmızılılar bugün saat 22'de Sporting'e konuk olacak. Fenerbahçe ise yarın 19.45'te Roma'yı ağırlayacak. Beşiktaş kulübü seçimli olan genel kurul kararı aldı. Genel kurul toplantısının 27 Eylül pazar günü yapılacağı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 4 Ekim pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği aktarıldı. Trabzonspor Kulübü Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ayrılık sürecinin futbolcularla yaşadığı iddia edilen iletişim problemleriyle ilişkili olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. SEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Turnuvanın ilk maçı Türkiye saatiyle 19'da Bulgaristan'la Kuzey Makedonya arasında oynanacak. D grubunda yer alan milli takımımız yarın Almanya ile karşılaşacak.
18: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
20: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saatler 9 oldu. Radyo Fermen'de sabah moduna The Bossa ile devam ediyoruz. Radyonda Magnetic.

Akır'la buradaydı. Onların cephesine bakalım yeni haberlerde neler var. Kariyerlerinin en parlak dönemlerinden bir tanesini herhalde yad etmeyi amaçlamışlar. 2008 döneminde bahsediyorum ve o dönemki bir efsanevi turneyi yeniden canlandırıyorlar. Bugünlerde adı da The Burning Up Tour All Over Again. Onları geride bıraktık ve sabah modern Pençe BMC ile devam şimdi.

0: Williams'ın keşfedip dünya müzik piyasasına armağan ettiği isimlerden bir tanesi. Özellikle bundan 10 yıl önce Safari şarkısıyla adını duyurmuştu. Bir ya buradaydı We On Go. Radyo Feriment'desiniz sabah modunda. Birazdan bakalım kimler bizleri bekliyor. Lorna'yı Papi Chulo ile dinleyeceğiz. Daha önce Hügel, Email Angel, Ultra Nate eşliğinde Moving to the Sun seninle. Kaçırma.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi sen hala şube...

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maksimum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu. Çamalakko.

dönem liselere kasıp kavuran şarkılardan bir tanesi. O dönem bilmiyordum. Şimdi şöyle bir baktım. Yakışıklı adam, böyle havalı tip gibi bir anlamı varmış İspanyolca'da. Papi Julio. Lorna sonrasında sabah moduna Slater'la devam şimdi. Dance.

0: Başkalarının ödevini yaparak para kazanan var mı aranızda? Yani bu dünyada bazı ülkelerde ciddi bir sektörmüş. Mesela Kenya'da yıllardır böyle yurt dışındaki öğrencilerin ödevlerini, makalelerini falan yazarak geçimini sağlayan insanlar varmış ama işte son 4-5 yıllık süreçte onlar epeyce bir gelir kaybı yaşamaya başlamışlar. Bunun sebebi ne olabilir? Aklınıza ne geliyor? Tabii ki yapay zeka araçları geliyor. Normalde işte bu gençler bir makale başına 50 dolar, 60 dolar kazanabiliyorken 2022'den sonra işte ChatGPT'nin, Gemini'nin, diğer yapay zeka araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte ciddi bir gelir kaybı yaşamışlar. Gayet doğal değil mi? Yani birçok öğrenci artık ödevlerini ChatGPT'ye ya da yapay zeka araçlarına yaptırıyor. Tabii işin eğitim ve öğrenme boyutunu yapay zeka ve bu ödevler, yapay zekanın yaptığı bu ödevler ne kadar etkiliyor ve öğrenme ne kadar kalıcı oluyor, o da çok daha farklı bir konu tabii ki. Mutlu sabahlar, Radyo Feriman burası, Serdar ben. Sabah modunda birazdan Doji'yi Anxiety ile dinleyebilirsin. Öncesinde ise Temper City, Self Aware radyonda, kaçırma.
1: Reklam. Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: çözümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
3: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba iki al biri bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli, fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli. Reklam.
4: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik.
4: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

Toylarda sosyal medyayı en fazla etkisi altına alan şarkılardan bir tanesi olmuştu. Hatta ona birçok ödül de getirdi. Daha sonrasında Doğçi'ye Anxiety, sonrasında sabah modunda Martin Garrix'le devam edelim. Animals.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

Vardır Şayfiye Eşen Learning'de buradaydı. Keyifli sabahlar. Radyo Feriman burası. Serdar ben. Sabah modunun bugün işinde sonuna geldik. Umarım keyifli güzel bir gün başlangıcı oldu sizler için. Ve yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde yepyeni bir sabah modunda buluşalım. Şimdi ise Ömer

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. Ne istersen Neon 1.
0: Radyo Fenomen.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima senin.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli, fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Radyo Fenomen.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'yi temsil edecek. Sarı Kırmızılılar bugün saat 22'de Sporting'e konuk olacak. Fenerbahçe ise yarın 19.45'te Roma'yı ağırlayacak. Beşiktaş kulübü seçimli olan genel kurul kararı aldı. Genel kurul toplantısının 27 Eylül pazar günü yapılacağı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumundaysa 4 Ekim pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği aktarıldı. Trabzonspor Kulübü Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ayrılık sürecinin futbolcularla yaşadığı iddia edilen iletişim problemleriyle ilişkili olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. SEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Turnuvanın ilk maçı Türkiye saatiyle 19'da Bulgaristan'la Kuzey Makedonya arasında oynanacak. D grubunda yer alan milli takımımız yarın Almanya ile karşılaşacak.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Reklam.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Reklam.
10: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
11: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
12: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Haramidere 5 yol, Mertel Halıcıoğlu, Beylikdüzü Büyükçekmece, Bahçeşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi Ok Meydanı, Bayrampaşa İstoç güzergahları aralıklarla etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
10: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
11: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
13: Radyo Fenomen.

0: işte.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

Kapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

Radyo Fenomen'de geçmişe döndüğümüz dakikalar, Maroon 5 ve Memories sonrasında Maximum Hypnoz'la tekrar günümüzden devam ediyoruz. Son derece üretken bir dönemde diyebiliriz. Arka arkaya başarılı single'larla karşımıza çıkıyor. Tame Impala'dan bahsediyorum. İşte son hitti Radyo Fenomen'de Tame Impala ve Loser.

0: ve işte dance pop tarzındaki şarkısı Rüzgar'ın Kızı Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler 13.16'yı gösteriyor saatler ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan Rafa Guido, Helin, Don Diablo ve Emily Sande ortaklığı ve çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Hugel ve Ultranate'le yapacağız.
1: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

Bilim Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum ve hafta sonunu deme yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Ve haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'in tüm bölümlerine ulaşabilirsin enerjiye ihtiyaç duyduğunda aklında.

0: ile çarşamba gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Peggy Goo ve Ira Star ortaklığıyla tempo yükselttik. Woman sonrasında 13.31 gösteriyor saatler. Deme çok daha fazlası bizi bekliyor. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Doechi ve Kodak Black ikilisi, Anima ve Liz ortaklığı, Gwen Stefani ve çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Imael Angel ile yapacağız.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'yi temsil edecek. Sarı Kırmızılılar bugün saat 22'de Sporting'e konuk olacak. Fenerbahçe ise yarın 19.45'te Roma'yı ağırlayacak. Beşiktaş kulübü seçimli olan genel kurul kararı aldı. Genel kurul toplantısının 27 Eylül pazar günü yapılacağı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumundaysa 4 Ekim pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği aktarıldı. Trabzonspor Kulübü Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ayrılık sürecinin futbolcularla yaşadığı iddia edilen iletişim problemleriyle ilişkili olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. SEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Turnuvanın ilk maçı Türkiye saatiyle 19'da Bulgaristan'la Kuzey Makedonya arasında oynanacak. D grubunda yer alan milli takımımız yarın Almanya ile karşılaşacak.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Sonra istemsizce kıpırdanmaya başladığım single'lardan Doeci ve Kodak Black ortaklığı What It Is Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, çarşamba öğle sonrasında maksimum hitmüze tempo yükselterek dans dünyasından devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de Anima ve Liza ikilisi ve işte ben.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Radyo Fenomen.

kadarıyla 5 yıl öncesinde 2021 yılına dönmüştük. Stay sonrasında maksimum hit müziği bu kez Parov Stellar'la devam ediyoruz. Electro Swing tarzı dendiğinde yıllardır akla gelen ilk isimlerden biri. Radyo Fenomen'de Parov Stellar'ı ve Black Lilies.

0: şüphesiz. Enadır ve Talk to You Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler 14.14'ü gösteriyor saatler ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan. 47, Olivia Dean, Aya Nakamura, Slater hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise DATI önderliğinde yapacağız. Kulağın radyonda olsun.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
2: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
1: ilk adımı atma fırsatı.
2: 10 yıldır DJ Kbile önderliğinde
1: elektronik müzik dünyasına
2: DJ'ler kazandıran
1: Future Sound DJ Akademi'de
2: workshop deneyimi senin olabilir.
1: Detaylar
2: Radyo Fenomen ve Future Sound
1: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
2: Reklam.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.

0: yaprak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: 6 yılı geçiriyor diyebiliriz Slater için. Albüm hazırlık sürecinde neredeyse müziği bırakma noktasına geldiğini söylüyor. En zorlandığı albümlerinden biri oldu. Kariyerin 3. albümü ve en başarılı albüm oldu aynı zamanda. İşte Slater ve Dance Radio Fenomen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Sevdaliza ve Pablo Vittar ortaklığı, Bebe Rexha ve Faithless ikilisi, Calvin Harris, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Alan Walker ve Ava Max ile yapacağız. Reklam.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
8: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın...

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, çarşamba saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müze, Hugel ve Ultra Nate'le devam ediyoruz.

Sway sample'larını bir kez daha günümüze getiren Sweetie ve Sway With Me Radyo Fenomen'deydi. Keyfi Günler Maksimum Hit Müze. Yine geçmişten günümüze gelen bir hitle devam ediyoruz. Bu kez Dario Nunes prodüksiyonuyla Panche BMC Klasi Radyo Fenomen'de Mundian Tupac'e.

0: Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayamayacağını yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ Kaybili ile Fenomen'i 40'te geri sayıyoruz. Demedi deme kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte bu haftanın 33 numarası Hip Hop dünyasından Bia ve Vion Go sonrasında çarşamba gününde çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Loreen, Becky G, Ava Max, French Montana ve Sofer Ice ortaklığı birazdan dinleyeceğin single'lardan. Başlangıcı ise The Bounce önderliğinde yapacağız.
1: Reklam.

takımı Eurovision profesörü diyebiliriz Loreen için. Eurovision'u iki kez kazanan ilk kadın yıldız. Beşte ona ödülü getiren single'larından. Tatu Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler Maksimum Hitmüze. Bu kez Bekici ile devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yeni albümünü yayınlamıştı. İşte bu albümünden Epa Radyo'nda.

0: En başarılı single'larla karşımıza çıkıyor French Montana. İşte Sofer Rice'la ortaklığı Final Minute Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, 15.30'u gösteriyor saatler. Ve çok daha fazlası bizi bekliyor. Ve merak edenler için Rehab ve In'le ortaklığı The Silent Partner, Lucky Lee, birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Temper City ile yapacağız.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
6: Getir. Reklam.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'yi temsil edecek. Sarı Kırmızılılar bugün saat 22'de Sporting'e konuk olacak. Fenerbahçe ise yarın 19.45'te Roma'yı ağırlayacak. Beşiktaş kulübü seçimli olan genel kurul kararı aldı. Genel kurul toplantısının 27 Eylül pazar günü yapılacağı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 4 Ekim pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği aktarıldı. Trabzonspor Kulübü Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ayrılık sürecinin futbolcularla yaşadığı iddia edilen iletişim problemleriyle ilişkili olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. SEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Turnuvanın ilk maçı Türkiye saatiyle 19'da Bulgaristan'la Kuzey Makedonya arasında oynanacak. D grubunda yer alan milli takımımız yarın Almanya ile karşılaşacak.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Ve ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
1: Radyo fenomeni.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
2: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
1: ilk adımı atma fırsatı.
2: 10 yıldır DJ Kable önderliğinde
1: elektronik müzik dünyasına
2: DJ'ler kazandıran
1: Future Sound DJ Akademi'de
2: workshop deneyimi senin olabilir.
1: Detaylar
2: Radyo Fenomen ve Future Sound
1: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5 hattında Halit Zincirlikuyu etkili aksiyonda Topkapı Bahçeli Evler, Sefaköy Avcılar yoğun. TEM'de Hadımköy Beylikdüzü, Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonda Bayrampaşa İstoç yoğun seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı oldukça düşük ilerliyor. Kavacık Ataşehir yoğun, Maltepe Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.

0: yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba iki al biri bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli, fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Getir, bir mutluluk getir.
5: Reklam. Radyo Fenomenleri.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le Update başlıyor. The Bounce'a Magnetic sırada şimdi. Radyo Fenomen'desin, saat 17.

0: gözden kaçan şeyler. Bugünün sorusu bu Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya başlıyorsun. Ben de cevapları saat 8'e kadar okuyorum. Bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var. Birazdan Louis Tristan'la başlayacağım. Ardından Radio Killer, Lonely Heart ve Hadise Ara Beni gibi şarkı ve şarkıcılar update'in konuğu olacak.
1: Reklam. Türkiye best modellerini arıyor. Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Fatih günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

kaçan şeyler neler? Şimdi gelen cevaplardan okuyorum. Sürekli geç cevap verilmesi. Küçük yalanların normalleştirme. Bir tane daha okuyayım gelenlerden. Özür dileyip aynı şeyi tekrar yapmak. Eyvah eyvah ya, bunlar gerçekten çileden çıkaran şeyler.

0: geçen şeyler. Tartışmalarda konuyu başka yere çekmek demiş birisi. Her şeyi şakaya vurmak. İlişki için plan yapılmaması. Evet, çok akışta olmak da pek iyi değil bence. Bakalım Maximum Hit Müzik'se neler var. Birazdan Back to Friends burada. Ardından Fergie'den London Bridge Radyo Fenomen'de olacak. Deniz Görkem Kaya mikrofon başında. Reklam.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
2: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: çözümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'yi temsil edecek. Sarı Kırmızılılar bugün saat 22'de Sporting'e konuk olacak. Fenerbahçe ise yarın 19.45'te Roma'yı ağırlayacak. Beşiktaş kulübü seçimli olan genel kurul kararı aldı. Genel kurul toplantısının 27 Eylül pazar günü yapılacağı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumundaysa 4 Ekim pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği aktarıldı. Trabzonspor Kulübü Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ayrılık sürecinin futbolcularla yaşadığı iddia edilen iletişim problemleriyle ilişkili olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. SEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Turnuvanın ilk maçı Türkiye saati 19'da Bulgaristan'la Kuzey Makedonya arasında oynanacak. D grubunda yer alan milli takımımız yarın Almanya ile karşılaşacak.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz

ilişkide ısrar edilmesine rağmen gözden kaçan şeyleri tartışıyoruz. Sürekli telefonda olunması demiş. Karşı taraf konuşurken gerçekten dinlenmemesi. Instagram'dan gelen mesajlardan şu anda yenileri görüyorum. Kıskandırmaya çalışmak demiş. Eyvah eyvah. Bu çok...

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: İstersen Neon 1.

Update programında Deniz Görkem mikrofon başında. Break My Heart, Dua Lipa eşliğinde hatırlatayım. Bugün ilişkiler sorusunu birazdan tekrarlayacağım. Cevapları istiyorum. 8'e kadar konuşuyoruz.

de ısrar edilse de gözden kaçan şeyler. Mabel Matiz Umrum Dışı eşliğinde Instagram Radyo Fenomen'den cevapları bekliyorum. İkinci saatteyiz. Deniz Görkem'le update'te bakalım Maximum Hit Müzik'te neler geliyor. Take Me There burada olacak. Dati ayrındansa Lina Six ve Jack Harlow Industry Baby ile Radyo Fenomen'de hadi devam edelim.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
5: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
10: Efendim abi?
11: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5 hattında Halit Zincirlikuyu etkili aksi yönde Topkapı Bahçeli Evler, Sefaköy, Avcılar yoğun. TEM'de Hadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı oldukça düşük ilerliyor. Kavacık Ataşehir yoğun, Maltepe Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

bugünün sorusu. İdeal ilişkiyi aramaya devam ediyoruz. Bir ilişkide ısrar edilse de gözden kaçan şeyler demiştim. Ufak kırgınlıkları biriktirmek diyor. Onları halletmek lazım diyor. Kendi içinde ama diyor. Bak, öz eleştiri yapmış.

0: bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Self-Aware, Tempest The Art'dan Drive Forever, Dior ve Bolsap gibi şarkı ve şarkıcılar radyoda olacaklar. Müziğin fenomenleriyle hadi devam edelim.
1: Reklam. Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.

0: Mutfakla ilk gelen, sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir,
3: bir mutluluk getir.
4: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
9: Radyo Fenomen.
10: Maksimum hit müzik.
9: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le Update.

şimdi demiştim ki ilişkide sürekli ısrar edilmesine rağmen tekrar edilen şeyler. İlişkinin kötü gittiğini fark edip konuşmayı sürekli ertelemek demiş. Maalesef bu öyle olmuyor. Ertelemeyeceksiniz, bunları konuşacaksınız. Kusura bakmayın.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zenith, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le update.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Saat 19 oldu. Deniz Görkem'le update'te. Mumcu Nusan'la hadi başlayalım. Radyo Fenomen'desin.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile systems. If you don't like something...

0: görülse de gözden kaçan şeyler neler? Bugünün sorusu bu. Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya başlamanı isteyeceğim. Artık son saatteyiz. Son mesajlar kimlerden gelecek? Deniz Görkem Lap'taydı. Maximum Hit Müzik'se Magnetic burada ardından. Give It To Me, Madonna ve çok daha fazlasıyla. Hadi devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de update'in son saatindeyiz artık.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

0: yaratamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

demiştim ki ilişkide ısrar edilmesine rağmen sürekli tekrarlanan şeyler. Ortak kararların tek başına alınmasından çıldırıyorum diyor. E sen de bir karar al bakalım, seninki dinlenecek mi? Öyle bir dene.

Partnerin ailesine karşı ilgisizliği avranmak diyor. Evet, herkes annesine babasına, kız arkadaşı ya da erkek arkadaşından ilgi ister ama bazen de uyuşmayabiliyorlar. Çok da samimi olmasalar da iyi olabilir. Bakalım Maximum Hit Müzik'se neler var. Birazdan Bedtime'sa başlayacağım. Aynen Tantalizing, Tiesto ve Pressure Healing gibi şarkı ve şarkıcılar Radyo Fenomen'de olacaklar. Sakın kaçırma.

0: sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
2: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
3: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba iki al biri bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli, fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
10: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
11: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
12: Ne istersen Neon 1.
13: Serkan!
14: Efendim abi?
13: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim.
15: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
14: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
13: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
16: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
17: Empara. En para bankanın güzeli. Reklam.
10: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
18: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'yi temsil edecek. Sarı Kırmızılılar bugün saat 22'de Sporting'e konuk olacak. Fenerbahçe ise yarın 19.45'te Roma'yı ağırlayacak. Beşiktaş Kulübü seçimli olan genel kurul kararı aldı. Genel kurul toplantısının 27 Eylül pazar günü yapılacağı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 4 Ekim pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği aktarıldı. Trabzonspor Kulübü Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ayrılık sürecinin futbolcularla yaşadığı iddia edilen iletişim problemleriyle ilişkili olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. SEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Turnuvanın ilk maçı Türkiye saati 19'da Bulgaristan'la Kuzey Makedonya arasında oynanacak. D grubunda yer alan milli takımımız yarın Almanya ile karşılaşacak.
10: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

bedene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim, kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.